0: 2023 plan advanced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to build a 9,000-unit settlement on the site of Jerusalem's former Adarot Airport, adjacent to Kalandia, part of a broader pattern of demolition orders and raids that have intensified across Kafr Aqab, Airport Street, and surrounding areas over the past year.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that Turkey remains focused on the Palestinian issue despite the Gulf crisis, while reaffirming Ankara's commitment to regional peace and diplomatic efforts.
2: Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
1: The second day of negotiations between Lebanon and Israel in Rome concluded Wednesday as Israeli military aggression continued across parts of Lebanon. Israel said two of its soldiers were killed in southern Lebanon on Wednesday, while Lebanese authorities said Israeli retaliatory attacks killed at least one person, a flare-up in violence that coincided with the latest round of talks between the two countries. The Rome talks, which began on Tuesday, are expected to continue through Thursday, come after the two countries agreed in June to a U.S.-brokered security arrangement intended to ease hostilities along the border. Beirut and Tel Aviv are currently holding a seventh round of U.S.-brokered talks in Rome. The three-day talks meant to discuss the ceasefire and Israeli withdrawal from Lebanon, among other topics, are expected to conclude on Thursday. Despite the ceasefire, Israel declared a buffer zone in southern Lebanon, where its troops continue to operate to eliminate what it says is a threat of the Iran-backed group Hezbollah on its border. According to Lebanon's health ministry, Israel's attacks in Lebanon since 2 March have killed at least 4,333 people and injured 12,250 others. The United Nations has said that Gaza remains unsafe for civilians, warning that Israeli attacks are continuing even in areas where children are trying to learn.
3: Our colleagues at the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warn that Gaza remains unsafe for civilians as shootings and other military attacks continue, including in places where children are trying to learn. Today in Gaza City, our partners reported that a sixth grade student was taken to the hospital after being hit by a bullet and injured in a tented classroom. And yesterday, farther north in Beit Ilaya, Israeli forces reportedly demolished homes as well as the last remaining school in

0: Iran and Oman are moving closer to an agreement on the future of the Strait of Hormuz that could significantly reshape control over one of the world's most important energy shipping routes and become a key element in efforts to end the U.S.-Iran war. According to sources familiar with the negotiations, the proposed arrangement will give Tehran authority over commercial vessels entering the Gulf through the Strait of Hormuz, marking one of the most significant diplomatic concessions discussed since the conflict began. Iranian officials said that the talks with Oman have reached fundamental understandings, with negotiations focused on a new transit framework under which commercial shipping will pass through Iranian territorial waters. Despite the reported progress, key issues remain unresolved, including the extent of Iran's authority over outbound traffic and the question of transit fees, with Tehran, Oman, and Washington holding differing positions. Iran has also warned Gulf states that any renewed U.S. military action will trigger retaliation against regional energy infrastructure, underscoring the fragile security environment despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.
3: Jordan's capital Amman hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's Foreign Minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
4: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار

0: وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
1: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جاي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
4: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed camp alleys blocked with rubble and boulders to restrict movement, along with furniture and belongings scattered throughout at least one raided home. At least 8 people were reported injured during the raid. The operation comes amid heightened concern in the area following a 2023 plan advanced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to build a 9,000-unit settlement on the site of Jerusalem's former Ataraat Airport, adjacent to Kalandia, part of a broader pattern of demolition orders and raids that have intensified across Kafr Aqab, Airport Street, and surrounding areas over the past year.

0: carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives 3/4 of the vote, I will accept it. Instead of 3/4, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
1: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: جندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
1: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
2: Forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed camp alleys blocked with rubble and boulders to restrict movement, along with furniture and belongings scattered throughout at least one raided home. At least 8 people were reported injured during the raid. The operation comes amid heightened concern in the area following a 2023 plan advanced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to build a 9,000-unit settlement on the site of Jerusalem's former Adarot Airport, adjacent to Kalandia, part of a broader pattern of demolition orders and raids that have intensified across Kafr Aqab, Airport Street, and surrounding areas over the past year. Four Palestinian workers who had been detained by Israel from Gaza and were released under the ceasefire agreement arrived in the Gaza Strip through the Kerem Abu Salem border crossing. The released workers crossed to the Palestinian side of the border crossing accompanied by teams from the International Committee of the Red Cross, ICRC. They were then taken to Nasser Hospital in the city of Khan Yunis in the southern Gaza Strip. The workers described the mistreatment they endured during their captivity. The workers said that during their detention, they

0: Iran and Oman are moving closer to an agreement on the future of the Strait of Hormuz that could significantly reshape control over one of the world's most important energy shipping routes and become a key element in efforts to end the U.S.-Iran war. According to sources familiar with the negotiations, the proposed arrangement will give Tehran authority over commercial vessels entering the Gulf through the Strait of Hormuz, marking one of the most significant diplomatic concessions discussed since the conflict began. Iranian officials said that the talks with Oman have reached fundamental understandings, with negotiations focused on a new transit framework under which commercial shipping will pass through Iranian territorial waters. Despite the reported progress, key issues remain unresolved, including the extent of Iran's authority over outbound traffic and the question of transit fees, with Tehran, Oman, and Washington holding differing positions. Iran has also warned Gulf states that any renewed U.S. military action will trigger retaliation against regional energy infrastructure, underscoring the fragile security environment despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: Iran and Oman are moving closer to an agreement on the future of the Strait of Hormuz that could significantly reshape control over one of the world's most important energy shipping routes and become a key element in efforts to end the U.S.-Iran war. According to sources familiar with the negotiations, the proposed arrangement will give Tehran authority over commercial vessels entering the Gulf through the Strait of Hormuz, marking one of the most significant diplomatic concessions discussed since the conflict began. Iranian officials said that the talks with Oman have reached fundamental understandings, with negotiations focused on a new transit framework under which commercial shipping will pass through Iranian territorial waters. Despite the reported progress, key issues remain unresolved, including the extent of Iran's authority over outbound traffic and the question of transit fees, with Tehran, Oman, and Washington holding differing positions. Iran has also warned Gulf states that any renewed U.S. military action will trigger retaliation against regional energy infrastructure, underscoring the fragile security environment despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki

normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: on a new transit framework under which commercial shipping will pass through Iranian territorial waters. Despite the reported progress, key issues remain unresolved, including the extent of Iran's authority over outbound traffic and the question of transit fees, with Tehran, Oman, and Washington holding differing positions. Iran has also warned Gulf states that any renewed U.S. military action will trigger retaliation against regional energy infrastructure, underscoring the fragile security environment despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's Foreign Minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق للعيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
4: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed

0: despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق بالعيش بأمن وسلام.
1: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
4: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed camp alleys blocked with rubble and boulders to restrict movement, along with furniture and belongings scattered throughout at least one raided home. At least 8 people were reported injured during the raid. The operation comes amid heightened concern in the area following a 2023 plan advanced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to build a 9,000-unit settlement on the site of Jerusalem's former Adarot Airport, adjacent to Kalandia, part of a broader pattern of demolition orders and raids that have intensified across Kafr Aqab, Airport Street, and surrounding areas.

0: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
1: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جاي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
4: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. while COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed camp alleys blocked with rubble and boulders to restrict movement, along with furniture and belongings scattered throughout at least one raided home. At least 8 people were reported injured during the raid. The operation comes amid heightened concern in the area following a 2023 plan advanced by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to build a 9,000-unit settlement on the site of Jerusalem's former Adarot Airport, adjacent to Kalandia, part of a broader pattern of demolition orders and raids that have intensified across Kafr Aqab, Airport Street, and surrounding areas over the past year. Four Palestinian workers who had been detained by Israel from Gaza and were released under the ceasefire agreement arrived in the Gaza Strip through the Kerem Abu Salem border crossing. The released workers crossed to the Palestinian side of the border crossing accompanied by teams from the International Committee of the Red Cross, ICRC. They were then taken to

0: Iran and Oman are moving closer to an agreement on the future of the Strait of Hormuz that could significantly reshape control over one of the world's most important energy shipping routes and become a key element in efforts to end the U.S.-Iran war. According to sources familiar with the negotiations, the proposed arrangement will give Tehran authority over commercial vessels entering the Gulf through the Strait of Hormuz, marking one of the most significant diplomatic concessions discussed since the conflict began. Iranian officials said that the talks with Oman have reached fundamental understandings, with negotiations focused on a new transit framework under which commercial shipping will pass through Iranian territorial waters. Despite the reported progress, key issues remain unresolved, including the extent of Iran's authority over outbound traffic and the question of transit fees, with Tehran, Oman, and Washington holding differing positions. Iran has also warned Gulf states that any renewed U.S. military action will trigger retaliation against regional energy infrastructure, underscoring the fragile security environment despite ongoing diplomatic efforts. U.S. President Donald Trump said that he still prefers a negotiated settlement to the conflict, but warned that military action remains an option if diplomacy fails. The outcome of the Hormuz negotiations could have far-reaching consequences for regional security and global energy markets, as the strategic waterway carries a substantial share of the world's oil and liquefied natural gas exports.
1: Well, they carried out this extremely brutal act. Of course, they did not think that the society in this country would be able to carry on, but it did. Our dear new leader was elected. It is very difficult to get in touch with him right now, but in any case, his presence is a major source of strength for us. Some of the people who were trying to stir up division and bring that rift back to life so they could then push forward the agendas they had within their own political factions kept blowing this issue out of proportion. What he had said was completely correct. He had a particular view of the matter. In the final assessment reached by that same council, the results were reported to him, and he said, if it receives three-quarters of the vote, I will accept it. Instead of three-quarters, it received 12 out of 13 votes, and he accepted it.
2: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.

Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirilmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.